yoksa şu feleğin çarkında mısın? Başka başka gönüllerin

Siz Almina'yı tanıyor musunuz? Ki tanımıyorsunuz. Ama şimdi tanışacaksınız ve siz de onu benim gibi çok seveceksiniz.

Yanlar çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.

0: Sana olan duygularımı tam olarak anlatamıyorum.
1: Biliyor musun? Ben de öyleyim.
0: Neden böyleyiz bilmiyorum ama birbirimizi ayrılık korkusuyla tehdit edip sanki intikam alıyoruz.
1: Bilhassa sen.
0: Hayır sen.
1: Kabul etmiyorum. Kavgayı en çok sen çıkarıyorsun.
0: Şarkılarım duygularımı benden daha iyi anlatıyor.
1: Söyle o zaman.
0: Dinle.

0: Çekindim herhalde.
1: İnsan sevdiğinden çekinir mi?
0: Haklısın, çekinmemeli. Çünkü sevmek yaşamanın temelidir. Seni çok seviyorum yavrum.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Yıllar süren bir emek. Tarihe duyulan saygı. Şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Suriçi Çarşısı Konya'nın yeni gözbebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Suriçi Çarşısı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Yıllar süren bir emek, tarihe duyulan saygı, şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Suriçi Çarşısı Konya'nın yeni göz bebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Suriçi Çarşısı.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden

Akbini Showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.

0: sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: 1975'ten bugüne Uludağ'ın gerçek kaynağından çıkan suların sultanı Sultan Su, şimdi Konya'ya özel ücretsiz damacana değişimiyle birlikte adrese teslim fiyatıyla sadece 150 liraya evinizde. Ayrıca Sultan Su Su Gelir uygulamasından sipariş veren tüm müşterilerimize ütü zahmetini azaltan ütü suyu hediye. Sultan Su sipariş hattı 0555-244-4223.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname'nin sunduğu Haftanın Ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerli

kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk, günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk, Hükümet Meydanı, Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Yıllar süren bir emek, tarihe duyulan saygı, şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Sur İçi Çarşısı, Konya'nın

0: yeni göz bebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Suriçi Çarşısı.
1: 1975'ten bugüne Uludağ'ın gerçek kaynağından çıkan suların sultanı Sultan Su, şimdi Konya'ya özel ücretsiz damacana değişimiyle birlikte adrese teslim fiyatıyla sadece 150 liraya evinizde. Ayrıca Sultan Su Su Gelir uygulamasından sipariş veren tüm müşterilerimize ütü zahmetini azaltan ütü suyu hediye. Sultan Su sipariş attı 0555 244 42 23.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalç

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları.

0: ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: 1975'ten bugüne Uludağ'ın gerçek kaynağından çıkan suların sultanı Sultan Su, şimdi Konya'ya özel ücretsiz damacana değişimiyle birlikte adrese teslim fiyatıyla sadece 150 liraya evinizde. Ayrıca Sultan Su Su Gelir uygulamasından sipariş veren tüm müşterilerimize ütü zahmetini azaltan ütü suyu hediye. Sultan Su sipariş attı 0555 244 42 23.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç Beyler Meram Enzahom

sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Enza Home, Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 50

0: yıllar süren bir emek, tarihe duyulan saygı, şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Suriçi Çarşısı Konya'nın yeni göz bebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Suriçi Çarşısı.
1: 1975'ten bugüne Uludağ'ın gerçek kaynağından çıkan suların sultanı Sultan Su, şimdi Konya'ya özel ücretsiz damacana değişimiyle birlikte adrese teslim fiyatıyla sadece 150 liraya evinizde. Ayrıca Sultan Su Su Gelir uygulamasından sipariş veren tüm müşterilerimize ütü zahmetini azaltan ütü suyu hediye. Sultan Su sipariş attı 0555 244 42 23.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 24 80 0505 656 24 80.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: darılamayı,
1: darılamayı.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Nilüf Esirci. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Meclis Tören Salonu'nda İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninde konuştu. Kurtulmuş, darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır dedi. Türkiye'nin NATO üyesindeki daimi temsilciliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Brüksel'deki NATO karargahında anma töreni düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanamayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. 24 Haziran'da Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye sevk edilen Türk arama kurtarma ekipleri görevlerini tamamlayarak yurda döndü.
1: Dünya gündemi.
0: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, savaşa hazır olduklarını fakat ülkenin çıkarları için diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanılması gerektiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği'ne tam üye olmayı hak ettiğini bildirdi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD'nin ülkeye düzenlediği son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e ulaştığını, yaralı sayısının 300'ü geçtiğini söyledi.
1: Spor.
0: Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile yeni sözleşme imzalanmayacağını duyurarak yollarını resmen ayırdı. Sarı Kırmızılı kulüp, duygusal bir veda mesajıyla Icardi'nin kulüp tarihindeki yerini unutulmaz efsaneler arasında gösterirken yıldız futbolcuya teşekkür etti. Galatasaray'ın yeni transferi Fransız orta saha oyuncusu Lezzi Ugaçukwu, Sarı Kırmızılı taraftarlarla buluşmak için sabırsızlandığını söyledi. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor'un olağan genel kurulunda Burak Özçoban yeniden başkan seçildi.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevsi sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında seyrederken, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtiliyor. Bugün Adana mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 35, Ankara az bulutlu ve açık 31, İzmir mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 37, İstanbul parçalı bulutlu 30, Düzce parçalı bulutlu 31, Tekirdağ parçalı bulutlu 30, Edirne mevzi sağanak yağışlı 36, Konya ve Kayseri az bulutlu ve açık 31, Osmaniye mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 35, Kahramanmaraş az bulutlu ve açık 30, Mardin mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 37, Gaziantep mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 38 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi.

0: Yeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: sarı,
1: sarı sarı
0: sarı,
1: sarı sarı.
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Üç beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56.
3: En çok sen, en zafon.
4: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
5: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden tasarımları

0: mumu ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886. Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: 1975'ten bugüne Uludağ'ın gerçek kaynağından çıkan suların sultanı Sultan Su, şimdi Konya'ya özel ücretsiz damacana değişimiyle birlikte adrese teslim fiyatıyla sadece 150 liraya evinizde. Ayrıca Sultan Su Su Gelir uygulamasından sipariş veren tüm müşterilerimize ütü zahmetini azaltan ütü suyu hediye. Sultan Su sipariş attı 0555-244-4223.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname'nin sunduğu Haftanın Ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum, ben Nilüf Esirci. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Meclis Tören Salonu'nda İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninde konuştu. Kurtulmuş, darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır dedi. Türkiye'nin NATO nezdindeki daimi temsilciliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Brüksel'deki NATO karargahında anma töreni düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanamayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. 24 Haziran'da Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye sevk edilen Türk arama kurtarma ekipleri görevlerini tamamlayarak yurda döndü.
1: Dünya gündemi.
0: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, savaşa hazır olduklarını fakat ülkenin çıkarları için diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanılması gerektiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği'ne tam üye olmayı hak ettiğini bildirdi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD'nin ülkeye düzenlediği son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e ulaştığını, yaralı sayısının 300'ü geçtiğini söyledi.
1: Spor.
0: Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile yeni sözleşme imzalanmayacağını duyurarak yollarını resmen ayırdı. Sarı Kırmızılı kulüp, duygusal bir veda mesajıyla Icardi'nin kulüp tarihindeki yerini unutulmaz efsaneler arasında gösterirken yıldız futbolcuya teşekkür etti. Galatasaray'ın yeni transferi Fransız orta saha oyuncusu Lezi Ugaçukwu, Sarı Kırmızılı taraftarlarla buluşmak için sabırsızlandığını söyledi. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor'un olağan genel kurulunda Burak Özçoban yeniden başkan seçildi.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevsim sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında seyrederken, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtiliyor. Bugün Adana mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 35, Ankara az bulutlu ve açık 31, İzmir mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 37, İstanbul parçalı bulutlu 30, Düzce parçalı bulutlu 31, Tekirdağ parçalı bulutlu 30, Edirne mevzi sağanak yağışlı 36, Konya ve Kayseri az bulutlu ve açık 31, Osmaniye mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 35,

0: yıllar süren bir emek. Tarihe duyulan saygı. Şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Surici Çarşısı Konya'nın yeni göz bebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Surici Çarşısı.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalça

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantınağme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 50

0: yıllar süren bir emek. Tarihe duyulan saygı. Şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Surici Çarşısı Konya'nın yeni göz bebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Surici Çarşısı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden tasarımlarıyla ve ürün çeşitliliğiyle sizleri bekliyor.
1: En rahat, en sağlam mobilya, daima Gürbüzoğulları'nda.
2: 10 bin metrekarelik yepyeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda. 444-9-886
1: Gürbüzoğulları'nda.
2: Gürbüzoğulları Mobilya.
3: Sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, Keremlük'te gayrimenkul.
4: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantın Ahmet seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Yıllar süren bir emek. Tarihe duyulan saygı. Şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Suriçi Çarşısı Konya'nın yeni göz bebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Suriçi Çarşısı.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

1875'ten bugüne Uludağ'ın gerçek kaynağından çıkan suların sultanı Sultan Su, şimdi Konya'ya özel ücretsiz damacana değişimiyle birlikte adrese teslim fiyatıyla sadece 150 liraya evinizde. Ayrıca Sultan Su Su Gelir uygulamasından sipariş veren tüm müşterilerimize ütü zahmetini azaltan ütü suyu hediye. Sultan Su sipariş hattı 0555 244 42 23.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Yıllar süren bir emek. Tarihe duyulan saygı. Şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Surici Çarşısı Konya'nın yeni göz bebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Surici Çarşısı.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
1: zafon. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevher Atın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları,

0: Yepyeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Nilüf Esirci. Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, turizm ve hizmet sektöründe önemli ekonomik hareketlilik oluşturdu. Zirve kapsamında konaklama, yeme içme, ulaşım, alışveriş ve diğer harcamalarla başkent ekonomisine yaklaşık 900 milyon liralık katkı sağlandı. Milli Savunma Bakanlığı Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Murat'a, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı, yarım asra aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ismi, Büyükşehir Belediyesi'nce Malatya'da bir caddeye verildi. Bahreyn ordusu, hava savunma sistemlerinin İran'ın ülkeye yönelik düzenlediği çok sayıda hava saldırısını engelleyerek imha ettiğini duyurdu.
1: Spor.
0: Galatasaray'da geçirdiği 4 sezon ardından takımdan ayrılan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı kırmızılara gollerle ve kupalarla veda etti. Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo Maviler, milli stoper Cenk Özkaçar'ı transfer sürecinin tamamlanması için Trabzon'a davet etti.

0: yıllar süren bir emek. Tarihe duyulan saygı. Şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Surici Çarşısı Konya'nın yeni göz bebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Surici Çarşısı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi.

0: Yeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Sarı sarı sarı.

0: ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden tasarımları.

ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda. 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.

0: 1475'ten bugüne Uludağ'ın gerçek kaynağından çıkan suların sultanı Sultan Su, şimdi Konya'ya özel ücretsiz damacana değişimiyle birlikte adrese teslim fiyatıyla sadece 150 liraya evinizde. Ayrıca Sultan Su Su Gelir uygulamasından sipariş veren tüm müşterilerimize ütü zahmetini azaltan ütü suyu hediye. Sultan Su sipariş attı. 0555 244 42 23.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 24 80 0505 656 24 80.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, FETÖ tamamen bertaraf edileni, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak bütün güvenlik birimlerimizle birlikte tehditlerin her birini büyük bir dikkatle takip ediyor. Devletimizin güvenliği, milletimizin huzuru ve kamu düzenimizin korunması için sürekli teyakkuz halinde bulunuyoruz dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.250'ye yükseldi.
1: Spor.
0: Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Arjantin'i finale taşıyan yıldız futbolcu, yarı finalde forma giyen en yaşlı oyuncu olarak bir rekora daha imza attı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un takım kaptanı Uğur Çiftçi, güçlenip sezona iyi bir giriş yapmak istediklerini söyledi. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un olağan genel kurulunda Burak Özçoban yeniden başkan seçildi. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: 1975'ten bugüne Uludağ'ın gerçek kaynağından çıkan suların sultanı Sultan Su, şimdi Konya'ya özel ücretsiz damacana değişimiyle birlikte adrese teslim fiyatıyla sadece 150 liraya evinizde. Ayrıca Sultan Su Su Gelir uygulamasından sipariş veren tüm müşterilerimize ütü zahmetini azaltan ütü suyu hediye. Sultan Su sipariş attı 0555 244 42 23.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalça

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

genellikle dostlar vesile olur son bir görüşmeye. Baş başa kaldığımızda sessizce bakışmalar, ufak tefek tebessümler. Sen haklısın, ben haklıyım gibi kaçamak bakışlar. Ama asla sonu yoktur bu aşkın. Olmaz diye kalktığında içimden akan yaşları hiçbir zaman bilemeyeceksin. Her şeye evet dedim ama o son Buse'yi çok gördün ya. O çok zoruma gitti be. O çok zoruma gitti.

kolay değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun. Unutmak mümkün mü sanıyorsun?

değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun. Unutmak mümkün mü sanıyorsun? Farz et ki sen

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Bir evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden tasarımlarıyla ve ürün çeşitliliğiyle sizleri bekliyor.
2: En rahat, en sağlam mobilya daima Gürbüzoğulları'nda.
3: 10 bin metrekarelik yepyeni showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda. 444-9-886
2: Gürbüzoğulları'nda.
3: Gürbüzoğulları Mobilya.

0: sarı.
1: Sarı sarı
0: sarı.
1: Sarı sarı.
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: 1975'ten bugüne Uludağ'ın gerçek kaynağından çıkan suların sultanı Sultan Su, şimdi Konya'ya özel ücretsiz damacana değişimiyle birlikte adrese teslim fiyatıyla sadece 150 liraya evinizde. Ayrıca Sultan Su Su Gelir uygulamasından sipariş veren tüm müşterilerimize ütü zahmetini azaltan ütü suyu hediye. Sultan Su sipariş attı 0555 244 42 23.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: var.
1: Her ne varsa içeride, dışarısı gölgelik. Dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim. Sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

0: boyunca Sultan Susu Gelir uygulamasından sipariş veren tüm müşterilerimize ütü zahmetini azaltan ütü suyu hediye. Sultan Su sipariş attı 0555 244 42 23.
1: Yıllar süren bir emek, tarihe duyulan saygı, şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Suriçi Çarşısı Konya'nın yeni gözbebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Suriçi Çarşısı.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
1: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

evi ev yapan her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi Gürbüzoğulları, her beğeniye hitap eden tasarımları

0: Showroom'u ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Yıllar süren bir emek. Tarihe duyulan saygı. Şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Suriçi Çarşısı Konya'nın yeni göz bebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Suriçi Çarşısı.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizde.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: yıllar süren bir emek. Tarihe duyulan saygı. Şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Suriçi Çarşısı Konya'nın yeni göz bebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Suriçi Çarşısı.
1: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home, Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

neden hiç kimseden gidemem gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem.

benden, hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: 때.
1: 로코모티브 대왕 nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

an her şey tek bir çatı altında Gürbüzoğulları'nda. Mobilya, bebek ve genç odası, bahçe mobilyası, avize ve aksesuar ve daha neler neler var. Kalite, estetik ve şıklığın adresi.

0: Acme showroomu ve göz alıcı tasarımlarıyla Gürbüzoğulları Mobilya Büsan Kavşağı'nda 444-9886 Gürbüzoğulları Mobilya.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi.

Neşenin matemi değil midir her dinlediğimizde bizi ağlatan hüzzam şarkı? Geceler hem düşmandır, çoğu zaman da kader arkadaşı. Gündüzlerden korkar aşıklar, hep geceleri döker gözyaşlarını. Derdime ne sigaram çare olur, ne de gökyüzündeki yıldızlar. Belki biraz avutur sana yazıp söylediğim bu şarkı. Ama gel gör ki sen bu hüznü anlamadın ya. Neye yarar ki? Neye yarar ki bu hüzünlü şarkı?

canımdan geçerim, senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim,

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

çıkar gelirdim. Başımı öne yerdim, yağmurdan çıkar gelirdim.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, buran bu ayla dayanır mı yürek? Gel desen gelemezsin biliyorum ama şunu unutma ki ben seni yaşıyorum, ben seni seviyorum.